Ne şu mu karanı tadını da? Ne şu mu karanı tadını da? Dumu kıtı dumu kıtı kalandı da.